0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urle eller makka tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru patundu. Selo avur.
2: Enne
1: oda vele seyre cefir ake. Nige eller nele soğuma
2: erkonum. Nele soğuma
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan
3: kalamıyorum?
2: Я желаю мне, чтобы вы приезжали в твои бесконечные желания. Glaub mir doch. Я желаю мне, чтобы вы приезжали в твои бесконечные желания. Glaub mir doch.
0: Love, we're in the middle of the